fenna twabatizibwa mu mwoyo omu ne tufuuka omubiri gumu. Essomo eryokubiri. Bye tusoma mu bbaluwa embereberye Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Korinti. Omuto ogw'ekkumi n'ebiri, olunyiriri olw'okusatu bba okutuuka ku lw'omusanvu, n'olw'ekkumi n'ebbiri okutuuka ku lw'ekkumi.